Kurs Galeries sauer annas vit fie o fjör hava. Sjaldan likjan di ulvor, lair un getur, nie sovan di madur sigur. Aurs Galeries sauer annas vit fie o fjör hava.